0: garip tarafıdır. Sen namuslu olurken sen hırsız oluyordun Asgard. Bir aydır artık hırsızlık etti. Dans ediyor ve seni bekliyor.
1: Demek ki herkes seni bulup gittirdeki evime götüreceğimi biliyorum.
0: Bilmiyordum ama şimdi öğrendim. Ne zaman gittim?